sen yanısına vermeydinin katı homamin umiru. Ni wana mayan susa aman frafati seye yanku seye sevidiya. Adi ene si wukwan seye ntu barimei hunyom. Yabetan hunyom ni akanen yo nyama chrese oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.